0: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni hep duyarız. Peki bu mahkemenin kararları Türkiye'yi ne kadar bağlıyor? Kağıt üstünde Türkiye'nin bu kararlara uyması lazım ama anlaşılan o ki kimi Anayasa Mahkemesi kararlarının göz ardı edildiği gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da dikkate alınmıyor. Bu konudaki son gelişme Ahim'in 9 yıla yakın süredir cezaevinde bulunan iş insanı ve aktivist Osman Kavala hakkında geçtiğimiz hafta verdiği karar oldu. Mahkeme 25 Ağustos'ta hak ihlali kararı verdi fakat Kavala'nın tutukluluğu sürüyor. Kozmo Türkçe olarak bugün bu konuya değineceğiz. Ekibimizden Erkan Aslan bize son gelişmeleri aktaracak. Sonrasında Ahim'de yıllarca yargıçlık yapmış eski büyükelçi Rıza Türmen'le bir röportajımız olacak. Kendisinden Ahim'in Osman Kavala hakkında bugüne kadar verdiği 3 kararın Türkiye'de neden uygulanmadığını ve bunun ülkedeki hukuk sistemi için ne anlama geldiğini öğrenmeye çalışacağız. Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Mikrofonda ben Aydın Işık. Türkiye'de yaklaşık 9 yıldır cezaevinde bulunan iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğu giderek karışık bir hal alıyor. Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını tanımaması Kavala'nın tutukluluğuna uluslararası bir boyut kazandırdı. Üstelik Ahim'den gelen son Osman Kavala kararının ardından Türkiye'deki iktidar yetkilileri Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çıkma fikrini ortaya attı. Konunun detaylarını ekibimizden Erkan Aslan'la konuşacağız. Erkan, önce Ahim'in son Osman Kavala kararından başlayalım. Neye hükmetti mahkeme?
1: Aydın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi geçtiğimiz hafta iş insanı Kavala'nın derhal serbest bırakılması kararına vardı. Mahkemenin temyiz organı Büyük Daire, Türkiye'nin mahkemenin dayanağı olan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6 maddesini ihlal ettiğine hükmetti. Ahim Başkanı Matthias Guillaumer'ın açıkladığı son kararda, mahkeme davalı devletin başvuranın en kısa sürede serbest bırakılmasını sağlamasının zorunlu olduğuna karar vermiştir ifadeleri kullanıldı. Şunu da belirtelim, Ahim'deki Büyük Daire'nin toplam 17 üyesi bulunuyor. Kavala kararı 15'e karşı 2 oyla alındı. Karşı yönde oy kullanan 2 üye ise Türk yargıcı Saadet Yüksel ve Boşnak hakim Faris Vehaboviç oldu.
0: Osman Kavala şimdi 18 Ekim 2017'den bu yana cezaevinde bulunuyor. Evet. Kısaca bir hatırlatalım istersen dinleyicilerimize Osman Kavala'nın tutukluluk gerekçelerini.
1: Osman Kavala'nın tutukluluk ve yargı süreci de tam bir serüvene dönüştü aslında. Gezi davası kapsamında tutuklanmıştı ilk olarak Osman Kavala. Ancak bu suçlamadan Şubat 2020 tarihinde beraat etti. Ancak tahliye edilmedi. Zira aynı ay bu kez 15 Temmuz darbe girişimi davasından tutuklandı ve bu suçlamadan da yaklaşık bir ay sonra beraat etti.
0: Ancak ikinci beraat kararı da tahliyesine yol açamadı.
1: Aynen öyle. Zira mahkeme Osman Kavala'yı bu kez de birleştirilmiş Gezi ve Beşiktaş Çarşı grubu davasından tutukladı. Son davada iki ayrı suçlama yöneltiliyordu iş insanı Kavala'ya. İlki hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs, ikincisi ise siyasal ve askeri casusluktu. Ancak mahkeme iş insanını hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüsten suçlu bularak hakkında ağırlaştırılmış müebbet karar verdi.
0: Şimdi son mahkumiyet kararının üzerindense 4 yılı aşkın bir süre geçti. Girişte evet. Dediğimiz gibi Türkiye'nin de taraf olduğu Ahim Kavala'nın derhal serbest bırakılmasına hükmetti. Ve ilk kararı da değildi bu Ahim'in Osman Kavala'ya yönelik. Ancak evet. Türkiye özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana bu mahkemenin pek çok kararını uygulamıyor. Bu da ciddi bir krize dönüşmüş durumda.
1: Evet ve bu kriz giderek tırmanıyor Aydın. Ahim Avrupa Konseyi'nin yargı organı bir nevi. Ve Türkiye Avrupa Konseyi'nin kurucu ülkeleri arasında 1950'de kurucu ülke olarak katıldı konseye. Türkiye konseyin kuruluşuyla birlikte aynı yıl yani 1950'de AHİS yani Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne de imza attı. Ankara bu kararı 1954'te onaylayarak taraf oldu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve AHİM'e.
0: Ve şu an Türkiye'deki en üst düzey yetkililerden AHİS'ten çıkma açıklamaları geldi. Tam olarak Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan geldi hatta bu çıkış.
1: Evet, Mehmet Uçum başdanışmanlığın yanında Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu'nun başkan vekili ve çok kritik bir açıklamada bulundu geçtiğimiz günlerde X hesabı üzerinden. Uçum, Ahim'in son Osman Kavala kararını siyasi proje olarak nitelendirdi. Ahim bir derece mahkemesi olmadığı gibi hiçbir surette hiyerarşik üst yargı merci de değildir ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı. Ve en kritik ifadeleri şuydu. Belli ki Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olma durumunu ve Ahim'e bireysel başvuru imkanını gözden geçirmeye zorlanıyor. Bu ifadeler adeta şok etkisi yarattı kamuoyunda.
0: O zaman şurada tekrar bir hatırlatalım. Türkiye Ahim'e bireysel başvuru hakkını 1987'de kabul etti. 1990 senesinden bu yana da Ahim hakimin bu yöndeki zorunlu yargı yetkisini tanıyor.
1: Evet, sözleşmeye taraf her ülke için ahim kararları bağlayıcı aslında. Fakat dediğimiz gibi bunu Türkiye zaten bir süredir ihlal ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son yıllarda ahim kararlarını tanımadıklarına yönelik çok sayıda açıklaması olmuştu. Ancak ilk kez bu kadar somut bir çıkış geldi iktidar yetkililerinden.
0: Ve dediğin gibi Mehmet Uçum'un Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çıkabiliriz açıklaması geniş yankı ve tepki uyandırdı kamuoyunda. Üstelik sadece muhalefet cephesinden de gelmedi bu tepkiler.
1: Aynen öyle. Burada en dikkat çekici tepkiyi paylaşmak istiyorum hükümet cephesinden. AK Parti Milletvekili Tuğrul Türkeş dikkat çekici bir yazılı açıklama yayınladı. Mehmet Uçum ve Adalet Bakanlığı'ndan gelen ahim tepkisinden sonra. Herkes Türkeş'in kendi X hesabından da okuyabilir bu yazılı açıklamayı. Ben en çarpıcı bölümlerini paylaşmak istiyorum. Tuğrul Türkeş şu ifadeleri kullandı. Modern zamanlarda Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri pek çok çetin sınavdan geçmiş. Ancak köklü hariciyemizin emektar diplomatlarının da alın teri ve çabalarıyla hep daha ileriye taşınabilmiştir. Bu emeklerin kimileri tarafından zayi edilmek istenmesi doğuracağı uzun vadeli yapısal, hukuki, ekonomik ve siyasi istikrarsızlaşma ivmesi bütünüyle inkar edilerek tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır. Türkiye'yi bu seviyelere çekmek isteyenlerin devlete ve millete nasıl bir kötülük yaptıklarının farkında olduklarını zannetmiyorum. Yapay zeka ile basit bir diyalog bile ülkemizin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olmaktan vazgeçmesi senaryosunun nedenli deli saçması olacağının anlaşılması için yeterliyken bunu üst düzey sorumluluk sahiplerinin açıktan dillendirmeye cesaret etmeleri ancak kafkaesk absürtlükle izah edilebilir. Evrensel hukuk ilkeleri

0: kararı bu. Mahkeme bu kez adaletin açıkça inkarı ifadesini kullandı. Hukuk dilinde bu ne anlama geliyor ve bu kararların uygulanmamasının bir yaptırımı var mı?
1: Bu tabii çok sert bir karar. Bu ifade de sert bir ifade. Yargılamanın temel amacı nedir? Yargılamanın temel amacı adaleti sağlamak. Adalet her zaman yargılamanın amacıdır. Bu nasıl olur? Adil yargılama ilkelerine uygun, bağımsız, tarafsız bir mahkeme tarafından yapılan bir yargılamayla adalet sağlanır. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bakımından eğer bir adil yargılama varsa ve bu adil yargılama sonucunda o kişi mahkum olmuşsa ve bu nedenle cezaevine konulmuşsa bir problem yoktur. Buna izin verir sözleşme. Yargılamada öylesine ağır, vahim bir eksiklik var ki adil yargılama hakkını özü zedelenmektedir. Yani nedir bu? Mesela tarafsız ve bağımsız bir mahkeme yoktur. Savunma hakkına hiç dikkat edilmemiştir. Savunma hakkına saygı gösterilmemiştir. İşte bizim olayımızda, Osman Kavala olayında, bu son üçüncü kararda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargılamanın adaletin açıkça inkarı niteliği taşıdığını sonucuna vardı. Niye bu sonuca vardı? Çünkü yargılamada çok büyük eksiklikler var. Bir kere tarafsız ve bağımsız mahkeme yok ortada. Tanıklar dinlenmemiş, savunma hakkına saygı gösterilmemiş. Efendim yargılama devam ederken hakimler değiştiriliyor. Beraat kararı veren hakim için Osman Kavala hakkında soruşturma açılıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde siyaset yapan bir hakim yargılamanın son amacında heyete dahil ediliyor, yargılama heyetine dahil ediliyor. Bunun gibi pek çok yargılamayı temelden sakatlayan eksiklikler var. O nedenle burada bir efendim keyfiliğe yol açan bir yargılama vardır. Ve burada özgürlüğün sınırlandırılması hukuka uygun değildir diyor.
0: Peki.
1: Zaten kararın başka bir yerinde bu mahkumiyet kararı hükümsüzdür diyor. Null and void'dir diyor.
0: Ve hatta hükümsüzdür yani, diyor. Peki ama diyelim ki Ankara bu kararı yine uygulamadı. Bundan sonra masada hangi mekanizmalar var? Yani bunlar pratikte nasıl işler, ne kadar süre? Yani yaptırım dediğimiz zaman somut olarak neden bahsediyoruz?
1: Burada şimdi sözleşmede bir boşluk var aslında. Yani sözleşme şu varsayıma dayanıyor. Sözleşmeye taraf olan devletler iyi niyetle kararları uygulayacaklar. Bu varsayımda yazılmış sözleşme. Ama peki uygulamazlarsa ne olacak? Her devlet iyi niyetli değilse ne olacak? Kötü niyetli devletler varsa, ki var, o zaman ne olacak? Orada bir boşluk var. Bu boşluğu doldurmak için işte son bir değişiklikle sözleşmeye ihlal prosedürü eklendi. Yani devlet kararı uygulamazsa Bakanlar Komitesi, kararı uygulamasından sorumlu olan Bakanlar Komitesi 3-2 çoğunlukla o kararı tekrar AİHM'e gönderiyor ve devlet kararı uyguladı mı diye soruyor. AİHM tekrar bir karar çıkarıyor filan. Peki onu uygulamazsa, Osman Kavala için bu yapıldı. İhlal prosedürü uygulamaya konuldu. AİHM'e gönderildi karar. AİHM Türkiye kararı uygulamıyor. Bu da başka bir ihlal var dedi. Peki gene uygulamazsa ne olacak? Orada işte bir boşluk var. Bu boşluk doldurulması gerekiyor. Yani nasıl doldurulacak? Sözleşmeye yeni bir şey ek yapmak falan. Fakat elde başka bir imkan var. Bir ortak prosedür, üçlü prosedür denen bir prosedür var. Yani Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi, Bakanlar Komitesi ve Genel Sekreter arasında yapılan bir anlaşma, bir protokolle bu prosedür yürürlüğe konulabiliyor. Yani bu prosedür gereğince ne oluyor? İşte efendim o ülkeye bir ziyaret yapılıyor. O ülke ikna edilmeye çalışıyor. Ziyaret sonrası genel sekreter bir rapor düzenliyor. O raporda her zaman dilimi içinde ne gibi önlemlerin alınacağı gösteriliyor. Aşamalı olarak kararın uygulanması için önlemler öngörülüyor. Ve bütün bunlarda bir fayda sağlanamazsa, sonuç elde edilemezse o zaman Avrupa Konseyi statüsünün 8. maddesi uygulanıyor. Yani devletin önce oy hakkı askıya alınıyor, arkasından da ihraç ediliyor. Bu mesela harekete geçirilebilir şimdi. Bu üçlü prosedür harekete geçirilir. Şimdiye kadar harekete geçirilmedi. Ne oldu hareketi geçirilince böyle

0: bir statüko doğdu. 3 ayda bir Bakanlar Komitesi toplanıyor. Kararın uygulanması gerekir diye kararlar alınıyor. Türkiye kararı uygulamıyor. Türkiye'ye böyle bir heyetle gidip ilgililerle görüşüyor. Fakat statüko değişmiyor. Bu artık imkansız bir hale gelmiştir. Yani bu üçüncü karardan sonra Avrupa Konseyi'nin de seyirci kalması imkansız bir hale gelmiştir. Çünkü kendi kendini yıpratıyor.
1: Ama şu anda anladığım kadarıyla Türkiye'yi ve Erdoğan hükümetini korkutacak herhangi bir yaptırım da var gibi gözükmüyor. Çünkü sadece bu AİHM'in verdiği kararlar Kavala dosyasıyla kalmayabilir. Yani bugün devam eden İBB davası
0: Tabii
1: gibi
0: tabii.
1: dosyalar için de bu anlama gelebilir. Yani bu davalarda yarın bir gün Strasbourg'dan döner mi sizce?
0: Tabii ki. Çünkü tabii ki dönecektir. Çünkü bu üçüncü karar, Osman Kavala kararı, aslında Osman Kavala kararı sınırlı değil. Osman Kavala'nın ötesine geçen bir karar. Türkiye'deki adalet sisteminin bozukluklarının resmini çizen, bütün bu bozuklukları ortaya çıkmasını sağlayan bir karar. O nedenle bu kararda öngörülen bozukluklar başka kararlar içinde var. Yani mahkemenin tarafsız ve bağımsız olmaması örneğin Osman Kavala kararı için ne kadar geçerliyse İmamoğlu davası için de o kadar geçerli. Aynı şekilde siyasi amaçlarla yargının kullanılması, yani bütün bu yapısal bozuklukları bugün süre gelen davalarda da görüyoruz. O nedenle bu davalar geldiği zaman ahire, eğer Türkiye düzeltmemişse durumunu, tabii ki ihlal kararları çıkacaktır. Bunda hiçbir tereddüt yok.
1: Şimdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, AİHM'e bireysel başvuru imkanını gözden geçirmekten bahsetti. Şimdi sadece bireysel başvuru hakkı kaldırılabilir mi, yoksa bu teknik olarak mümkün değil mi?
0: Böyle bir olanak yoktur. Yani bugün bireysel başvuru taraf devletlerin, sözleşmeye taraf devletlerin kabul etmesi zorunlu bir şeydir. Yani Avrupa Konseyi'ne üye olan her devlet zorunlu olarak sözleşmeye de taraf olur. Sözleşmeye taraf olan her devlet zorunlu olarak bireysel başvuru hakkını da kabul eder. Bireysel başvuru hakkını ayıramazsınız ya sözleşme bütününden. Böyle bir imkan yok.
1: Şimdi siz yıllarca Strasbourg'da yargıçlık yaptınız. Bir devletin ya da bir ülkenin mahkemenin kararını uygulamaması masanın öteki tarafından nasıl görünüyor? Yani mahkeme kendi kararının uygulanmadığını gördüğünde yargıçlar olarak ne hissediyorsunuz? Kendiniz de kendi mahkemenizi sorgulamıyor musunuz herhangi bir yaptırımda olmadığı zaman?
0: Tabii yani kararlar uygulanmadığı takdirde karar anlamsız hale geliyor. Uygulanmayan bir kararı istediğiniz kadar iyi yargılama yapın. Uygulanmayan bir karar hiçbir anlam taşımaz. Kararları uygulamaması tabii bütün insan hakları sistemini, Strasbourg'da kurulan insan hakları sistemini zayıflatıyor. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin otoritesini zayıflatıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin saygınlığını zayıflatıyor. Bütün sistemi çökme tehlikesiyle karşılaşıyor. Yani her devlet istediği kararı uygular, istemediği kararı uygulamazsa bu sistem yürümez. Onun için tabii büyük bir endişe var ortada. Büyük bir endişe var fakat bu endişeyi uygulamaya koyma mekanizmaları Strasbourg'da zayıf.
1: O zaman sizin kısa bir öngörünüzü almak istiyorum. Şimdi şu dakikadan sonra Kavala için verilen üçüncü karar dedik AİHM tarafından. Türkiye sizce bunu uygulayacak mı, ya da zaten adam akıllı bir yaptırım da yok. Ben bu kararı da görmemezlikten, duymamazlıktan geleceğimi diyecek.
0: Vallahi dediğim gibi yani Strasbourg bakımından bir kere kararların uygulanması bütün taraf devletleri, sözleşmeye taraf devletleri kolektif sorumluluğudur. Yani bütün devletler bu kararları uygulamak için AİHM kararlarını uygulamak için ellerinden gelen çabayı göstermelidir. Gerek çok taraflı düzeyde, gerek ikili düzeyde bu çaba gösterilmelidir. Bu çaba ne kadar gösteriliyor? Bunda tereddüt. Tabii ama bundan sonra Strasbourg'daki organlar, yani Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Parlamenter Asamblesi, Genel Sekreteri aynı tutumu devam ettiremezler, sürdüremezler. Seyirci kalamazlar. Bu statükoyu muhafaza edemezler. Bunu değiştirmek lazım. Türkiye tahmin edilir ki Türkiye bakımından da ortada değişik bir durum var. Yani Mevlüt Uçum'un böyle telaş içinde açıklamalar yapması da bunu gösteriyor. Yani burada olabilecek şey Bakanlar Komitesi'nde efendim baskının artması, sadece Bakanlar Komitesi değil, Bakanlar Komitesi dışında da baskının artması Türkiye üzerinde ve Türkiye'nin de bu kararı uygulaması. Çünkü bu kararı uygulanmaması Türkiye ile Avrupa Konseyi arasındaki bağlar bakımından büyük zararlar doğacaktır. Endişeler vardır ortada. Ve bu endişeler giderek büyümektedir. Zaman geçtikçe, yani 9 yıl olmuş Osman Kavala. Yani siz böyle hiçbir suçu olmayan insanı, efendim Gezi'de 100 sandviç ısmarladı, ses tertibatı kurdu diye bir insanı 9 yıl hukuksuz bir şekilde kapalı bir yerde tutamazsınız. Bu kabul edilemez bir şey.
1: Şimdi biliyorsunuz bu son kararlardan sonra Türkiye'de özellikle hükümet tarafından Ahim'den geri çekilme sesleri yükseliyor. Şimdi şöyle düşünmemiz lazım. 1949'da Avrupa Konseyi kuruluyor. 1950'de Türkiye direkt katıldığı için kurucu üyelerden sayılıyor. Şimdi Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden kopması anlamına mı gelir? Ahim'den çekilmesi ve artı Strasbourg'da başvurmuş binlerce dosya gelecekte yapılacak, belki de hakları ihlal edilecek vatandaşlar için ne anlama gelir bu?
0: Bir kere ya teknik olarak şunu açıkça söylemek lazım. Teknik olarak fesih kararı alabilirsiniz. Yani 6 ay önce genel sekretere ihbarda bulunmak suretiyle sözleşmeden çekilebilirsiniz. Ama sözleşmeden çekilseniz bile bir kere açılmış olan davalarla ilgili süreç devam edecektir. O bir tarafa sözleşmeden çekilmeden önce meydana gelen olaylarla ilgili olarak da devletin yükümlülüğü devam edecek. Yani bu olaylarla ilgili size dava açılabilecektir sözleşmeden çekilmiş olsanız. Yani sözleşmeden çekilmek o kadar kolay bir iş değildir. Ama işin daha geniş resmine bakarsanız, daha geniş siyasi resme bakarsanız, sözleşmeden çekilmesi tabii ki Avrupa Konseyi'nden çıkmak anlamına gelecektir. Avrupa Konseyi'nden çıkmak, Türkiye'nin batıyla değerler temelinde sahip olduğu ilişkiyi koparacaktır. Yani Türkiye bugün Demokratik Devletler Kulübü'nün bir üyesidir. Bütün eksikliklerine, kusurlarına rağmen Demokratik Devletler Kulübü'nün üyesidir. O kulübün üyesi olduğu için de bu değerlerle, hukuk devleti, insan hakları, efendim demokrasi gibi değerlerle iç içidir. Bunlar Türkiye'nin hedefi halinde olmalı. Yani bütün bunlar gerçekleşmiyor Türkiye'de. Bugün de Türkiye'de gerçekleşmiyor belki ama ya olması gereken şeyler olarak Türkiye bunlarla bağlıdır. Bu bir çapadır aslında. Bu çapayı kopardığınız zaman Türkiye'nin bu değerlerle hiçbir ilişkisi kalmayacaktır. Bu insan hakları, hukuk devleti, demokrasi, efendim çoğulculuk gibi değerlerle hiçbir ilişkisi kalmayacaktır. Türkiye savrulacaktır. Bir Orta Doğu devleti olacaktır. Tam Irak, Suriye falan gibi bir Orta Doğu devleti olacaktır.
1: Yani hem Avrupa düzeyinde hem de uluslararası düzeyde bugünkü yerini koruyamayacaktır. Eğer ki böyle bir karar olursa Türkiye
0: diyorsunuz. Demokratik Devletler Kulübü'nün üyesi olmayacaktır. Demokratik Devletler Kulübü'nün dışında kalacak. Demokrasi Türkiye için bir hedef olmaktan çıkacaktır. Ve Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyet'in kurulmasından bu yana izlediği çizgiyi değiştirecektir. Yönünü değiştirmiş olacaktır.
1: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi emekli yargıcı, emekli büyükelçi Rıza Türmen, Ahim'in Kavala kararını yorumladı ve Türkiye'de bu kararın nasıl uygulanması gerektiği hakkındaki sorularımızı yanıtladı. Çok teşekkürler Rıza Bey.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Aslında bir ülkede vatandaşlar haklarını savunmak için ne kadar çok merciye başvurabilirlerse hukukun üstünlüğüne de o kadar inanırlar. Türkiye'de de ülke içindeki hukuki yolları tükettiğinizde, hakkınıza yanlış bir karar verildiğine hala inanıyorsanız AHİM'e, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurma hakkınız var. Ama AHİM'in son Osman Kavala kararının ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un açıklamalarıyla birlikte bu hakta sorgulanır oldu. Yani yeni bir anayasa yapılması halinde bu hakkın vatandaşların elinden alınması bile konuşuluyor artık. Bu tartışmanın nereye varacağını hep birlikte göreceğiz. Bugün AHİM'in Osman Kavala kararına değindik. ülkemizden Erkan Aslan bize son gelişmeleri aktardı. Ardından eski Ahim yargıcı ve emekli büyükelçi Rıza Türmen'le bir röportajımız oldu. Türmen röportajımızda Ahim'in son kararında da ortaya çıkanın Kavala'nın adil yargılanmadığının da ispatı olduğuna değindi. Bu arada Ahim'le yapılan sözleşmelerde bir eksiklik olduğunu ve yaptırımların ise sözleşmelerde belirli bir şekilde yer almadığını da hatırlattı. Biz gelişmeleri sizler için takip edeceğiz. Siz de bizi takip etmeye devam edin. Bu ve diğer bütün bölümlerimizi ARD Sounds ve podcast dinlenebilen bütün platformlardan dinleyebilirsiniz. Bizi eşinize, dostunuza tavsiye etmeyi ve daha birçok haber bulabileceğiniz Facebook hesabımıza göz atmayı da unutmayın. Bizden bugünlük bu kadar. Mikrofonda ben Aydın Işık. Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Bu bir Kosmo prodüksiyonudur.